Altının ilk fısıldan çığlığa programıyla siz dinleyicilerimizin karşısındayız. Tarihi olaylara tanıklık ettiğimiz iki haftanın ardından Venezuela, İran, Suriye, Türkiye ve Orta Doğu dünyadaki bütün gelişmeleri bir tarafa bırakıp bugün çok önemli ve özel bir programla karşınızdayız. Tarihe birinci Paris katliamı olarak geçen 2013 yılında PKK'nin kurucularından Sakine Cansız, Dış İlişkiler Sorumlusu Fidan Doğan ve gençlik çalışmalarında bulunan Leyla Şahinemiz'in katledilmesinden yaklaşık 10 yıl sonra 2022'nin Aralık ayında KZK Yürütme Komitesi üyesi Emin Goyi, Kürt sanatçı Mirperver ve yurtsever Abdurrahman Kızıl'ın Paris'te katledilmesinin yıl dönümündeyiz. Yarın bunun için bütün Avrupa'dan herkesin katılacağı çok büyük bir anma yürüyüşü düzenlenecek. Ben de bunlarla çalışma yürüten, bunlarla beraber cadde cadde, ev ev, sokak sokak bu hakikat mücadelesini yaymaya çalışan biri olarak Fısıldılan Çığlığa'nın bu haftaki programın tamamını bu portreleri size tanıtmaya, size anlatmaya karar verdim. Bir saatlik yayınımızın tamamını Paris'te katledilen Yiğit Kürt devrimcilere ayırıyoruz.

Tam yeni yılda Dersim'e bağlı Tahtahalil köyünde 1958 yılında dünyaya gelmişim. Ben doğduğumda babam askerdeymiş. İzine geldiği Şubat ayında beni nüfusa kaydettiriyor. Bu yüzden resmi doğum günüm 12 Şubat 1958'dir. Zemheri'de doğmak acaba ayrı bir şans mı? Ben en iyisi şansa buradan başlayarak inanayım. Yeni yılda ve kışın tam ortasında çok karlı bir coğrafyada doğmak şanstır bence. Annem ve babam Dersim katliamının çocukları. O yıllarda doğmuşlar. Annem babamdan birkaç yaş küçük. Babam katliam sonrasında yaşanan baskıları, zorlukları hala hatırlar ve anlatır.

Annem Kureyşan aşiretinden Hasene Hamide Kalık'ın kızıdır. Aşiret ileri gelenlerindendir dedem. Birçok köyü, değirmeni ve o yıllarda dükkanı vardır. Varlıklı bir ailenin kızı sayılıyor annem. Babamla Gürcü usulüyle evlenmişler. Mevcut gelenekleri aşan bir özelliği yok. Baba tarafım yoksul. Babamın annesi iki kez evlenmiş. Dedemle yaptığı evliliğinden sadece babam dünyaya gelmiş. Dedem uzun boylu, zayıf birisi. Herhalde Cansu soyadı bu nedenle verilmiş.

Babam köyün okuyanlarındandı. İlkokulu bitirmişti. Okul arkadaşları Ali Gültekin, Kemal Burkay, Hüseyin Yıldırım. O yılları anarken bu isimler hep geçerdi. Özellikle Ali Gültekinlerle aynı köylü oluşu ve aynı yaşam koşullarını paylaşmalarının yarattığı bir yakınlık vardı. Annem hiç okumamış. Onun için her söz açıldığında babamın kemikleri sızlasın, beni okutmadı diyerek sitemini gizlemezdi ve bunu içten söylerdi. Babam uysal, sakin, sıcak ve genelde tutucu olmamasına karşın annem sinirli, kavgacı, soğuk ve alabildiğine muhafazakardı. Varlıklı bir aile kızı olma avantajına dayalı bir otoriterliği vardı. Biraz da babamın Alevi kültürünün etkileriyle kadına önem vermesi, saygı duyması ve onun ölçüleriyle yaklaşması annemin bu konumuyla birleşince otoriterliği normalleşmişti. Babamın memur oluşu yaşam düzeyimizi ister istemez belli yönleriyle farklı kılmıştı. Beyaz undan ekmeğimiz oluyordu ya da iskarpin ayakkabılarımız. Arkadaşlarım iki arpa ekmeği karşılığı bir beyaz undan ekmek istediklerinde utanır, onlara hemen verirdim. Ama sadece bir ekmek alırdım. Arpa, mısır ekmeğini daha çok sevdiğimi belirtirdim. Hatta bazen onlar teklif etmeden ben değiştirmeyi teklif ederdim. Bazen de yufka ekmeklerimizin içine şehirde aldığımız somun ekmeğini koyup yediğimiz de olurdu.

Sonra şehre yerleştik. Kışları şehirde, yazları ise köyde yaşıyorduk artık. Bu yaşamımızı da değiştirmeye başlamıştı. Türkçeyi daha çok öğrenme koşulları doğmuştu. İlk evimiz dağ mahallesindeydi. Yine topraktandı. Zemini betondu sadece. Bir de köyden farklı olarak elektriği vardı. Dersim'de memur lojmanları demek, devlete yakın olmak, onun kurumlarında çalışmak demekti. Yani hemen devlet imajını yaratıyordu. Kısmen Türkçeyi iyi öğrenmiş aileler ve kısmen de Türk olan memur, polis ve benzeri ailelerin içinde olmak Türkleşmeyi hızlandırıyordu. Bizler için okulun bir devamı niteliğindeydi. Tabii biz bunu bir avantaj olarak değerlendiriyorduk. Zaten giderek Türkçeyi de hızla öğrenmiştik. Annemin 20 yıl sonra yüzüme vurduğu acı bir gerçekliğin de başlangıcıydı bu. Kürtlükten utanma.

Tarih 26 Aralık 1990'ı gösteriyordu. 17 Mayıs 1979'da Elazığ'da sabahın köründe evden alınmıştım. Ve şimdi Çanakkale zindanından çıkıyorum. Nereden nereye? Denizin lacivert rengi bir harika. Güneş ışınların yarattığı parıltı denize çok daha güzel bir görüntü vermiş. Hava güzel. Besra'nın tanıdığı birkaç dostla görüştükten sonra otobüsle İstanbul'a doğru yola çıktım. Yol boyunca arkadaşlarla geçirdiğim o son günü, o günün yıllara bedel sıcaklığını, yakınlığını düşündüm. O günlerin güzel yoldaşlığına doyamadım.

Şam havalanına iniyoruz. Yürek atışlarımı duyuyorum. Sanki hemen başkanı görecekmişim gibi bir heyecan. Başkanın değer vermesi adeta bir boyun borcu haline getirdi yazmayı. Süreçler, yıllar birbirinden kopartılıp atlamıyordu. Bir yanım burada, öteki yanım geçmişte, geçen yıllarda. Öyle ki kendi varlık nedenlerimle bir arada ama yarım. Bir yanım kendi yatağında, öteki yanım ise bütün duygu akışlarının seline kapılmış, kah orada, kah burada, en deli dolu, en kabına sığmaz halinde. Bütün çelişkiler, karmaşıklıklar, ayrıksızlıklar, ölçüsüzlükler, özlenen güzellikler, iyi niyetler, tepkiler, öfkeler bir arada. Bu kadar şeyin bir aradalığı nasıldı? Çok mu garipti? Gerçek dışlık denen şey neydi? Yaşanmamış bir şey yoktu ki. Olguların her biri yaşanandan birer parça değil miydi? Hepsi birlikte çok çarpıcı bir gerçekliği ifade etmiyor muydu? Doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt etmek, bu kadar karmaşık çelişkileri çözmek güç istiyordu, sabır ve doğru çaba gerektiriyordu.

96 Eylül'ünde defterler sırtımda önderlik sahasına geldim. Başkanın yaşam yazdırır belirlemesi ve her defasında yazmanın gerekliliğini önemle vurgulaması, değer vermesi adeta bir boyun borcu haline getirdi yazmayı. Önderliğin her çözümlemesi ayrı bir sarsıcılıktaydı ve bu nitelikteki bir çözümleme aynı zamanda bir parti tarihi, mücadele tarihiydi. Önderlik gerçeği çok farklıydı. Genel anlamda önderlik gerçeğini belli tanımlarla ifade ediyorduk. Devrimimizdeki belirleyiciliğini de somut bazı olgularla açıklayabiliyorduk. Ama onlar çok genel, çok yetersiz kalıyordu. Anı anına savaşım tarzı, her şeyin alternatifini anında yaratma özelliği, yaşama, gelişmelere tümüyle hakim olma, bütün olasılıkları hesaplayarak her türlü tedbiri bizzat o hareketliliğin içinde, yapma eylemi içinde alması çok önemli. Cesareti çıkışların sağlam, doğru bir düşünüşe, uygun plana ve mutlaka yapma, gerçekleştirme gücüne göstermesine dayandığı çok iyi anlaşılıyordu. Duygular başlı başına bir savaş oyunuydu. Onlarda zaferi sağlamak, bütün gelişme gözeneklerini devrime açmaktır, akıtmaktır. Başkan anlatırken bunu genel hatlarıyla anlamak mümkündür. Yaşadığım süreçler, duygu, sevgi ilişkilerinin karmaşık çatışmaları içinden geçmişti. Ancak başkan, yaşanan pratiğin siyasetle, örgütle, savaşla, düşmanla bağlantısını o kadar çarpıcı koyuyor ki hem çok zor anlaşılıyor hem de çok şey öğretiyor. Bir kişinin devleti temsil etmesi, Kemalist kültürle biçimlenmiş bir karşı önderlik, bir kadın önderliğini temsil etmesi nasıl oluyordu? Programlanmış, planlanmış, ayarlanmış bir konuma nasıl getirilmişti? Bu konumda mıydı Kesire? Başkanın önceki yıllarda yaptığı değerlendirmeleri, Kesire'nin hatırladığım bütün davranışlarını, duruşunu bir araya getiriyor ve düşünüyorum. O da kaçmıştı. O kadar yıl başkan nasıl bir savaş yürütmüştü? Nasıl bir sabırdı bu? Tüm bunları anlamaya çalışıyor ve bağı nasıl kuracağımı bulmak istiyorum. Ya ben tersinden nasıl olayı değerlendirmeliyim? Kıyaslamayı nereden, hangi noktadan yapmalıyım? Devrimde pazarlıklı yürünmez. Devrim büyük bir zevkle, büyük inançla ve büyük kavga aşkıyla kucaklanırsa kişi yürür. Bireysel özlemler, arzular, hırslar, intikam duyguları en aşağılık yerlere kadar götürür. Kavga güzelliğine göz dikmeyenler benliklerini ihanete pazarlamaktan kurtulamazlar.

biri olarak kavgayı çok severim. Kavganın belli bir sürece kadar sürüp ondan sonra bittiğine inanmıyorum. Benim ütopyamda da kavga sonuna kadar olmalıdır diyorum. Yani bağımsız bir Kürdistan'da da kavga en büyük şekilde, en görkemli şekilde olmalıdır. Kavganın da olduğu, büyük kavganın olduğu ama onun yarattığı eşit, özgür temellerde bir Kürdistan en büyük ütopyamdır tabii.

Bizim ahlarımız büyüktür. Onlar içinde olsa çabuk ölmeyelim. Ben zaten ölümle anlaşma yapmışım. O benden korkuyor. Kürdistan'ın bağımsızlığını görmeden ölmeyeceğim. Ölmeyelim, tamam mı? Diyerek ayrılmıştım. Son kez bağrıma basmıştım güzel yoldaşlığını. Önderlik ta kampın caddeye yakın kısmına kadar yürüdü bizimle. Yine heybetli ve son anları da hep konuşarak, her birimize bir şeyler vererek değerlendirmişti. Dolu doluydum. Fazla bir şeyler söylemek istemiyordum. Fazla sözde de gerek yoktu. Acılı yanım ayaklanmıştı. O an tek bir söz bile söyleyemiyordum. Yutkunup duruyordum. Acaba zamanı geriye almak, yaşanmamış sayıp yeniden başlamak mümkün müydü? Yoksa ille de yaşanması kaçınılmazdı da ben mi zamana haksızlık ediyordum? Lekesiz, pürüzsüz bir devrimcilik, bir apoculuk, en güzel, en yaşam dolu, en vazgeçilmez idealim, arzum, istemim, hayalim değil miydi? Peki nasıl oldu da bu kadar şey tartışıldı, bu kadar tanım oluştu? Yürürken başka bir şey düşünmüyordum o an. Başkanı bile duymuyordum. Bunlar öylesine beynimde zonkluyor ki, nasıl olsa zaman gösterir sözü çok yaman, çok anlamsız geliyor. İnsan bir teselli olarak sarılsa bile. Zaman isterse çok olumlu şeyler göstersindi. Yaşananlar yaşanmıştı bir kez. Onlar da yaşanmış gerçekliğin bir parçası olarak kalacaktı. Ve bunun beni daha ne kadar etkileyeceği, ne kadar uğraştıracağı, ne kadar zarar vereceğini o an kestiremiyordum. Yalnız kavgalarımın hepsi de aynı zamanda yaşanmış birer oyundu. Trajik, dramatik, bir oyun sahnesi gibiydi her şey. Ve hiçbir şekilde unutamıyordum. Başkan, haydi sakine, sen dağları seviyorsun. Dağlara vura vura bütünleşirsin herhalde. Başarı haberlerini bekliyorum demişti. Başkanım, sizi hep sevindireceğim demiştim sadece. Şam Caddesi'ne inen yokuştan aşağıya doğru koşarak inmiştim. Başkanın elleri uzun süre havada sallanıyordu. Bir kez daha apuculuğun gururunu yaşadım. Ne güzeldi o an. Başka hiçbir şey düşünmeden, varsaymadan apuculuğu kucaklamak. Yaşam buydu. Kavga buydu. Kavga aşkının güzelliği buradaydı.

0: Evet, yazacaksam savaşmasını bilerek, onu yaşayarak yazmalıyım. Yoksa yazılanların hiçbir değeri yok, olamaz. Yazmak aynı zamanda kendimi yeni baştan donatmamı gerçekleştirmelidir. O rolü oynamalıdır. Zayıf, geri yanların birbiriyle buluştuğu zeminlerde savaşmak kaybettiriyor. Örgüt gücü haline gelmek, politik olmak, Abbas arkadaşın son uyarısında dediği gibi her şeye eleştirme anlamında kuşkuyla bakmak, duyguları, tepkileri hizaya koymak, iş sınıfın savaşımını, karakterini asla göz ardı etmeden, niyetlere sapmadan başarmak önemli. Bunu öğrenmeden yazmayacağım. Günlük küçük şeylerden başlayarak ve giderek yaşamın her anında devrimci, radikal ruh halini hakim kılmak, onun reflekslerini yeniden kazanmak Yaman yazdırır. Kavgamız Yaman, çekici ve birleştiricidir. Yazma, yazdırma gerekçeleri, zaman ve koşulları birbirinden birçok yönüyle farklı olan bir yazım çalışmasının sonuna geldim. Kuşkusuz bu, yaşananlara nokta koymak anlamında bir son değil. Tam tersine, olayları zamana yayılan, bölünen kavgalarımı kendi gerçek zeminlerinde buluşturmaya, onları bugüne doğru taşırmaya götürecek ne varsa onu yakalamak istedim. Kendimde onun gücünü oluşturmaya çalıştım. Çünkü her şey biraz da bu zeminde ayrışacak ve kendinin olacaktır. Apucu kavganın özelliği, özgünlüğü burada anlam kazanıyor. Çünkü hiçbir savaş kendi içinde bu kadar zenginliği barındırmamıştır. Hiçbir devrim kendi içinde tek tek insanda bu kadar uzun süreli, sancılı ama başarılı devrimler gerçekleştirmemiştir. İşte zaferin garantisi buradadır. Sosyalizmin insanlaştırılması, her canlı hücrede somutlaştırılması çabası, emeği ve sabrı bu yüce kavgada billurlaşmaktadır. Bu nedenle kavgamız Yaman, çekici ve birleştiricidir. Ben bu kavgaya aşığım. Duygularımın, sevgilerimin, özlemlerimin, hayallerimin hep buna aktığını sanarak yürüdüm. Bundan böyle akmayan yanlarımla devrimci kavgam beni apucu kavga güzelliğinde daha coşkulu yürütecektir. Yüreğimi, bilincimi ve bütün gücümü zafer kavgasına salıyorum. Saygılarımla Sara.
1: Evet Sara, bir şey söyle ya.
2: Ne söyleyeyim? Seni çok seviyorum.
1: Biz de seni seviyoruz.

0: mesela. Al göstereyim. Bir de parmağı elimi göstereyim mi nasıl şişmiş? Ben mesela artık var ya bunu hiç görmek istemiyorum gerçekten.
1: Halkımın umudu gerilla, rahma gerilla, gerilla.
0: Merci, merci.
1: Halkımın umudu gerilla, bizde canımızı var.
2: Yavaş.
1: Arkanlar içinde uyuyor.

0: ont joué un rôle non seulement dans son enlèvement au Kenya le 15 février 1999 et sa livraison à la Turquie, mais aussi dans le système de détention auquel il était ensuite soumis dans l'île prison d'Imrali.
1: Başkanımızın bulunmuş olduğu tecrit koşullarını anlatan belgeleri kapsayan bir dosya hazırladık. Bu dosyayı başta muhatabımız olan CPT'ye sunduk. Yani CPT ile yapılan ilk görüşmede bu dosyayı CPT'ye sunduk. Daha sonra Avrupa Konseyi yetkililerine, özellikle Avrupa Konseyi'nin yani genel sekreterliğinden tutalım, bütün parlamenterlerine, Avrupa Konseyi'nde yer alan bütün birim ve parlamenterlerine, yine Avrupa Parlamentosu parlamenterlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve genel Avrupa'da bulunan bütün partileri, yani ülkelerin partilerine, ülkelerin başbakanlıklarına, İçişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na, yani dosyayı çok geniş bir biçimde ulaşabileceğimiz kadar, yani ulaştırabileceğimiz kadar bütün yetkililere sunduk.

0: Ben eminim ki Avrupa Konseyi şimdiye kadar bu kadar Kürt sorununu gündemine almamıştır. Ama Avrupa'da gerek milletvekilleri olsun, gerek senatörler olsun, gerek siyasi partiler olsun bize göstermiş olduğu dayanışmalarda, Avrupa Konseyi'ne göndermiş olduğu mektuplarda dayanışmalarını bize sergilemişlerdir. Ve Kürt sorununu Avrupa Konseyi'nin gündemine koymayı hep birlikte başarabilmişizdir. Bunları ifade ediyorum.
1: Bilinçli yüreklerin bildiği çok şey var. Hayatın ve ateşin ortasında, kızgın sacın üzerinde yürüyoruz korkmadan, biçimsiz yüzlere inat.
2: Biz başkanımıza sahip çıkan bir halkız. Biz ne olursa olsun başkanımızla birlikte olan bir halkız. Biz sizin Kürdünüz değiliz, biz başkanımızın Kürdüyüz. Yani siz bir şekilde bizi kendi Kürdünüz olarak görmek istiyorsunuz, bizi kendinize çekmek istiyorsunuz. Ama biz hiçbir şekilde ne sizin Kürdünüz olacağız ne sizin çizginize geleceğiz. Biz her koşul altında başkanımızın çizgisinde, başkanımıza sahiplenerek, başkanımızı kendi siyasal irademiz olarak, kendi siyasal temsilcimiz olarak göreceğiz.
3: Bu eylemden sonra çok daha yoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim. Yani sonuna kadar ben bu mücadelede bu çalışmalarımı devam edeceğim. Yani ben kendimi, yani mücadele dışında kendime hiçbir yer bulamıyorum. Yani hiçbir yerin olmadığını da düşünüyorum. Yani yerim bu mücadele içerisinde daha aktif, daha yoğun çalışma yürüterek, hep birlikte çalışma yürüterek bir başarıya ulaşmaktır.
1: Devrim kervanında birer yolcuyduk. Zaman, dili geçmiş zamanlarla çizilmiş. Kervan, derviş edasında bir yalnızlıktır. Sizi yüreğimin en yaralı yerinde taşıyorum. Kavgam yüce, sağır kulaklara inat susturulan dilimden sesimi patlatacağım sağır kulaklarda.

0: Zaman kırılmıştı. Dipsiz bir kuyu gibi zaman her şeyi içine çekmişti. Ama bu kırılış bir yok oluş değil, ilk yaratılıştaki yeşil kandil gibi yeniden varoluşun kırılmasıydı.
1: Çocukların geldi. Seni kızın fidana götürecekler.
0: Bilmek acı çekmektir. Ve bildik. Karanlıktan gelen her haber gerçek acıyı verdi bize. Karanlık kapıyı tuttu aydınlık. Değişime uğradı acılar. Gerçek bu ölümle yaşam oldu.

Adı Kırım'dı. Kırıldığımız yerden daha fazla olarak çoğalacaktık. Bir kurşunla susturulmak istenen dilim çoğalacak binlerce avazda. İnsanlığın kırımı, özgür irade, özgür düşünce ve özgür kadının kırımı, inadına özgür ruhun ve direncin kırımı olmayacaktı. Yol bir, sürek bin devam edecektik. Hakikat arayışında ilerlemek sonsuz bir inanç gerektirir. Fazla oluşumuzun başlangıcı sözün bittiği yerdi. Ve tarih boyu son sözü hep önce söyleyenlerden.

0: Buradayız, sonun başlangıcında. Zaman dondu, dünya durdu. Evrensel bir trajediydi dünya sahnesinde oynanan. Önce bütün sesler kesildi, ardından yer gök sarsıldı ve dünya bir anlığına sustu. Her şeyin durduğu o anda bir damla akıyor hissettiklerimden. Hayatım hissiz bir nehir gibi akıyor ömrümden.
1: Anım kesen, o yine soza.
0: Toprak fikirdir ve toprak kahramanlık destanlarımızda binlerce fidanın yeniden yeşermesidir. Tohum gibi çoğalacaktık. Hikayemiz topraktaki tohum gibi artacaktı. Bu tohumlar fikirlerimizin toprağında yeniden boy verecek ve yeni fidanlar ekilecek fikirlerimizin toprağına.

ateş düştüğü yeri yakar derler. Evren yanıyordu, turnalar etrafımızda semaha duruyordu.

Çığlıklar, havarlar yükseliyor göğe doğru. Sesler duyuyorum. Yere düşen canlarımızın, evet, canlarımızın sesi. Ne yere sığabildik, ne göğe, ne yer kabul etti, ne gök. Sustu bir anda dünya. Aklımıza, dilimize ve kalbimize sıkılan kurşunlar çoğala çoğala büyüyerek sardı etrafımızı. Hiçbir yere sığmadık. Biz fazlaydık onlara göre. Fazla oluşumuz, geçmişten taşıdığımız bir mirastı. Kavgaya olan sevdamızla fazla geldik kör beyinlere. Sığamazdık hiçbir yere. Çünkü son sözü hep ilk söyleyenlerdendik. Vurulduğumuz yer son sözün başladığı yerdi. Kör karanlıktan kurşun sıkanların bile aklı almadı çoğalan aklımız, dilimiz ve kalbimiz karşısında. Dilimize, aklımıza ve kalbimize vurulan kurşunlar bizi daha çok çoğalttı. Bir varoluş haliydi vurulduğumuz yerden çoğalmak. Bir tohum gibi saçılmıştık her yere. Korkmuyorum, huzurluyum. Hep böyle yatsam, onurlu, dik duruşlu omuzlarınızda yürüsem ölümsüzlük yolunda.